Çeler çalmıyor, bize horon oynasana hep. Nazlı yârim geldim sana, fistanını toplasana. Hemen çeler çalmıyor,

Köşke serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Köşke serdim yatağı, gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Yataklar diken oldu, senden ayrı yatalı. Nazlı yârim geldim sana, fistanını topla sana. Kemençeler çalın eyo, bize horon oynasana. Geldim sana, fistanını topla sana, kemençeler çalın.